0: kendime nırttım.
1: Nasıl çocuğumuz kuruyu ve?
0: O kendime nırttım.
1: Ağ ölçüdüm kuruyu ve?
0: O kendime nırttım.